0: sevgilim.
1: Adüe FM.
2: Kamu spotu.
3: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
4: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
3: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin.

Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

Ölmedi o. Kanımızın her damlasına ve her hücresine beynimizin adını yazdık. Şimdi öksüz bir segahtan kan sızıyor. Vay beni. Yoksulluğun gözü çıksın Bedo. Kötülerin dünyası bu. Ölüm dediğin zavallı bir böcek. Toprağa her gömdüğümüz bir annenin kalbidir. Ve bir ozanın ağlayışı, ağlayışın şiiridir. Karpuz ve erik mevsimi şahidim olsun. Yanmazsa insanlar türkü yakılmaz Bedo. Daha genciz. Tertemiz bir gömlek giyer gibi kim bilir ne türküler söyleyeceğiz. Oy yaralı aslan, oy heval, şark çıbanlım. Kurşun neyler Türkiye Bedo. Bir gün ölse bile kokusu kalır. Havar.

Ayrılık bir soğuk geceymiş Bedo. Varsın olsun. Zemher iyi alışkınız amcaoğlu. Hatice'yi hatırlarsın. Sen nasıl sevmiştin. Sen Dicle'nin oğlusun Bedo. Bütün duyguların ağır sevdalı. Öfken de, sevdan da Erciyes kadar. Belki suyun sert akar ama bir gül yaprağıdır yüreğim. Beni hiç sorma. Öksüzüm her anneler günü. Eve dönmeyen her babayla yetim. Ve bir sazın gözyaşıdır memleketim. Oy sebep, ışkın kokulum, kenger kokulum. O tertemiz alnından, alnından öpüyorum.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Konuşma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda İbn Habib Es-Sülemi'den bahsedeceğiz. Maliki fakihi İbn Habib Es-Sülemi çok yönlü bir alimdir. 790 yılında Kurtuba'da doğmuştur. İlk öğrenimini yörenin meşhur alimlerinden aldıktan sonra ilmi tahsili için 4 yıl süren bir seyahate çıkmış ve Medine ile Mısır'da pek çok alimden hadis dinlemiştir. Bu seyahat ona henüz yeterli seviyede ilmi geleneğin oluşmadığı o dönem Endülüs'üne ciddi seviyede katkı sağlayacak bir birikim kazandırmıştır. Seyahatinin ardından İlbiri'ye yerleşerek burada rivayet ve öğretimle meşgul olmaya başlayan İbn Habib, dini ilimlerde ve özellikle Maliki fıkhında şöhreti yayılınca emir tarafından fetva ve müşavere heyetinde görev yapmak üzere Kurtuba'ya davet edilmiştir. Heyet başkanının vefatı üzerine müşavere ve fetva riyasetini üstlenmiş, bu görevin yanı sıra öğrenim ve telif faaliyetlerini de vefatına kadar sürdürmüştür. 853 yılında vefat eden İbn Habib'in Endülüs ilim hayatında son derece etkili olan Kurtuba Camii'nde verdiği dersleri, kalabalık bir öğrenci ve dinleyici topluluğu tarafından takip edilmiştir. Eserleri ve yetiştirdiği talebelerle Maliki mezhebinin Endülüs'te yerleşmesinde önemli rol oynamış, İmam Malik'in ve talebelerinin görüşlerini sistematik şekilde tedvin ederek mezhep doktrininin gelişim ve oluşumuna büyük katkılarda bulunmuştur. Bilhassa Maliki mezhebinin ilk ana kaynaklarından biri olan El-Vazıha adlı eseri Endülüs'te fukahanın el kitabı haline gelmiş ve daha sonraki eserlere kaynaklık teşkil etmiştir. Bununla beraber Endülüs'te sistematik şekilde hadis derslerini başlatmış ve böylece hadisi bir disiplin olarak Endülüs'e ilk defa getiren kişi olmuştur. Eserlerinde muhaddisler gibi sadece hadisleri nakletmekle yetinmeyip rivayetlerin ne anlama geldiğini de açıklayan İbn Habib'in Allah korkusu, zühd ve takva konularındaki eserleri o dönemde ana vatanından uzaklaşmış olan Müslümanların diğerlerine göre daha fazla ihtiyaç duydukları ahlaki vurguya tekabül etmektedir. Müslüman olanların sayılarının gittikçe artması, Endülüs'ün İslamlaşma sürecinin en önemli dönüm noktasıdır ki, İbn Habib faaliyetleri ve eserleriyle yeni Müslümanlara İslam'ı öğretmek amacını gütmüş, yaşadığı dönem ve şartları dikkate alarak eserlerini telif etmiştir. Kendisinden önce hocaları tarafından bilinen şeyleri kaydedip geliştiren İbn Habib, gerektiğinde bunları yeniden düzenleyerek nakletmiştir. Bunun en güzel örnekleri fıkıh ve tarih eserlerinin yanında astronomi ve tıpla ilgili eserlerinde görülmektedir. Günlük hayatı doğrudan ilgilendiren o dönemin iki bilim alanından biri tıp, diğeri astronomi olduğundan bu alanlarda başından itibaren Müslümanlar kitap ve sünnet merkezi bir tavır geliştirme zorunluluğu hissetmişlerdir. Bu tavrın ilk sonuçlarını kaydederek tedris konusu yapan ilk alimlerden biri de İbn Habib olmuş ve bu sahada yazdığı eserinde yıldızlar hakkında kendi dönemine kadar gelen bilgi birikimiyle yaygın inanışları İslam'ın akide sistemi açısından tenkit süzgecinden geçirip astronomi olaylarına bu bütünlük içinde açıklama getirmiştir. Ayrıca Endülüs'te telif edilen tıbba dair ilk kitabı da onun yazdığı belirtilmiştir. Velut bir müellif olan İbn Habib, sadece fakih veya muhaddis olarak değil, daha geniş bir ilgi ve bilgiyi ifade eden bir alim olarak ün kazandı.

kazanmış ve birçok konuda yazdığı eserler ya alanında ilk olma özelliğini taşımış veya Endülüs'te o konuda yazılan ilk eser olarak nitelendirilmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Maliki Fakihi İbni Habib Es-Sülemi'den bahsettik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya dek esen kalınız.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu FM.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Hafız-ı Şirazi'den bahsedeceğiz. Asıl adı Hacı Şemseddin Muhammed olan Hafız-ı Şirazi, İran'ın önde gelen lirik şairlerinden olup 1317 yılında Şiraz'da dünyaya gelmiştir. Seçkin bir aileye mensup olduğu için iyi bir öğrenim gören ve öğrenimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği için Hafız lakabını alan Hafız-ı Şirazi, tanınmış kıraat ve fıkıh alimlerinden dersler almış, dini ilimlerin yanı sıra başta Arap edebiyatı olmak üzere çok iyi bir edebiyat eğitimi görmüştür. Daha öğrenciliği sırasında şair olarak tanınmaya başlamış, Şiraz hükümdarı Ebu İshak'a intisap ettikten sonra da büyük bir şair olarak ün kazanmış ve şiirleri ülkeden ülkeye dolaşarak şöhreti Hindistan'a kadar ulaşmıştır. Ebu İshak'ın oğlu yönetimi devraldıktan sonra divanda görev alan Hafız-ı Şirazi, bu dönemde rahat bir hayat sürmüş ancak hamisinin ölmesinden sonra Yezd'e gitmiş fakat burada umduğunu bulamadığı için Şiraz'a geri dönmüştür. Timur'un Şiraz'ı almasının ardından bir daha eski müreffeh günlerini bulamamış ve 1390 yılında Şiraz'da vefat etmiştir. Hakikat yolunda kılavuzsuz gidilemeyeceğini söyleyen ve tasavvuf neşvesine sahip olan Hafız-ı Şirazi, daha çok gazelleriyle şöhrete ulaşmış ve önceki gazel söyleyen bütün üstadların meziyetlerini kendinde toplaması sebebiyle gazelleri Fars edebiyatında türünün en gelişmiş örnekleri sayılmıştır. Her türlü ilmi, ahlaki, felsefi manzumları ihtiva eden gazellerinde değişik vezinler kullanmış, birçok edebi sanata yer vermesine rağmen mana ve ifadeyi bu sanatlarla boğmamıştır. Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerindeki ahenk ve akıcılık yanında dilinin sade, tekellüfsüz ve veciz olması şöhretinin en önemli sebeplerinden birini teşkil ederken birçok şair gibi o da kendinden önceki veya dönemindeki bazı şairlerin etkisi altında kalmıştır. Divanı İran'dan başka Orta Doğu, Hindistan, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde de tanınmış olup Türkiye'de en çok okunan Farsça metinlerin başında yer almıştır. Ayrıca Türk divan şiirine sürekli ve geniş bir etkisi olmakla beraber divan edebiyatının İran tesiri altında kalmış olmasıyla ilgili tenkit ve değerlendirmeler çok defa onun tesirine bağlanmıştır. Divan şiirine kısmen veya tamamen karşı çıkan Tanzimat sonrası yazarlarında Hafız-ı Şirazi

0: tefsiri söz konusu olmadığı gibi, 19. yüzyılda doğan yazar ve şairler, özel veya resmi öğrenimleri sırasında Farsçanın klasik eserleri arasında Hafız'ın divanını da okumuşlardır. Hayatı, şiirleri ve divanı üzerinde pek çok araştırma yapılan Hafız-ı Şirazi hayattayken şiirlerini bir divan halinde tertip etmediği için dilden dile ve ülkeden ülkeye dolaşan bütün bu şiirlerin ona ait olup olmadığı tartışma konusu olmuş, bununla birlikte şiirlerini anlamak için daha başlangıçtan itibaren çeşitli şerhler yazma gereği duyulmuştur. Örnek şahsiyetlerde Hafız-ı Şirazi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

gül, bir çiçek ve bülbül, bir kuş. Divan şiirinin gözdeleri, gül ve bülbül. Gül, çeşitli vasıflarıyla daha çok sevgilinin sembolü olarak kabul edildiğinden, şairlerin ilham kaynağı, çiçeklerin de sultanı. Bu husus, Şehri Eshar, Sultanı Gül, Hüsrevi Gül, Daveri Eshar gibi sözlerle ifade ediliyor. Divan edebiyatında en çok sözü edilen kırmızı gül. Zaman zaman beyaz gülden ve aşığın yüzünü hatırlatması bakımından sarı gülden de bahsediliyor. Bunların dışında gülü saatberk, yani yüz yapraklı gül, katmerli bir çeşit iri güldür. Gülü ter, taze, taravetli gül. Gülü rana, içi kırmızı, dışı sarı gül. Gülü suri, gül yağı çıkaran Edirne gülü ifadelerine de sıkça rastlanıyor. Yakayım hicroduna gül tenimi kül edeyim. Ol nihale gülü rana'ya gerek hak ister. Necati Bey beytinde geçen gülü rana tamlaması, güzel, şuh, iki yüzlü, hafif meşrep anlamlarında kullanılmış. Eskiden serviye sarmaşık veya yedi veren gülü aşılanır ve bu güller serviye görünmeyecek şekilde sarardı. Buna peyvent, böyle güllere de servi gülendam, servi gülfuruş, servi semen adları verilirdi. Efendim, baharın

0: İlk kelimemiz gülaptan olsun. Yerlerde duymuş olmalısınız gülaptan kelimesini. Gülap, gül suyu demek. Gülaptansa gül suyu şişesi. Çok güzel ve çok özel bir kelime gülaptan. Keşke bugünlerde de kullanıyor olsak. Ama nerede o eski günler, nerede o eski gül suları ve nerede o eski gül suyu şişeleri, öyle değil mi? Ve efendim, gülbank kelimesi. Gülbank, bülbülün güle yakarışı demek. Ayrıca hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua veya anda da gülbank deniyor. Gül ve dua, güle dua. Gül deyince yüzler gülüyor. Yüzler gülünce yüzde güller açılıyor. Ve sonra gülbe şeker kelimesi. Gülbe şeker, gül şekerlemesi demek. Gül tatlısı ya da gül çiçeği ve şekerle yapılan macun kıvamında bir tür reçel olarak da tanımlanabilir gülbe şeker. Güldeste. Ne güzel bir kelime. Bir birleşik kelime güldeste. Gül destesi demek. Güllerden bir seçki. Seçilen güllerden bir deste. Gül destesi. Gül deste. İçinde gül geçen her cümle güzel. Gül olmak. Gülü olmak. Gül gibi olmak, gül kokmak, güle yazmak, gülce yazmak, gülmek ve gülümsemek. Aşk ile gül, gül ile bülbül. Gülünüz ve yüzünüzde güller açsın. Gülü, gülleri, gül kokmayı ihmal etmeyiniz efendim. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere, her zamanki söylediğimiz gibi. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Bir

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

çekilmez olur. Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı. Ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı. Geçti yolun yarısı, çekilmez olur. Geçti yolun yarısı, çekilmez olur.

0: yeşili, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Bilgi FM. Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
3: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
5: Sorumluluk duygusu, yani iki türlü sorumluluk duygusu var. Bir iç sorumluluk, bir dış sorumluluk. Kişinin iç dünyasındaki verdiği kararlarda, attığı adımlarda sorumluluk duygusu hareket etmesi. Diğeri de dış dünyası, insan ilişkilerinde sorumluluk duygusu ile hareket etmeyi başarması. Bu çok önemli çünkü insan her anımız, her hareketimiz bir tercihte bulunuyoruz. Yani hayat tercihlerin sonucu oluşan yaşam. Verdiğimiz anlık kararların sonucunda iyi kötü, doğru güzel, yanlış gibi kararları veriyoruz. Hep seçim yapıyoruz. Her an, her dakika, her adımımız bir seçim. Yani bu seçim içerisinde kişinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi seçimini değiştiriyor. Hatta çok güzel bir örnek vardır. Böyle bir akıl hastası mezarda talkın verilir biliyorsun. Telkini talkın diye. Mezara eğilip vermek istiyor. En sonunda hocanın birisi diyor hadi söyle diyor. Eğiliyor. Haramın yalanın yoksa korkma diyor. Gerisinden kork. Yani o kadar şey, özet bir şey ki, haram ve yalanı yoksa, başkasının hakkını yememişse ve yalan söylememişse diğerlerini Allah affeder manasında. Bu tamamen işte sorumlulukla ilgili. Yani mesela haram nedir insanın? Başkasının hakkına, hukukuna dikkat etmek. Yani Allah'ın hukukuna, vatanın, memleketin hukukuna, bütün hukukları düşünerek hareket etmesi. Harama, helale dikkat etmesi. Yalan söyleyip söylemesi iç sorumlulukla ilgili. Yani kendine karşı dürüst olmayı başarabilmesi. Ve yalan söylememe konusundaki o hassasiyet içerisinde hareket etmesi, bu iç sorumlulukla ilgili. İç ve dış sorumluluk derken evlilikte de bu geçerli. Tabii bir insanın hayatında hep soruyorlar ki iyi eş nasıl olur, iyi erkek nasıl olur, iyi koca nasıl olur. Hatta geçenlerde bir üniversitenin toplantısına iyi hekim nasıl olunur diye tıp öğrencilerinin veya önlük giyme töreninde orada ısrarla üzerine durduğum şey, iyi hekim olmak istiyorsan önce iyi insan olacaksınız. Yani iyi kadın, iyi erkek, iyi koca olmak istiyorsan önce iyi insan olacaksınız. İnsan, herkes zengin olamaz, herkes varlıklı, güçlü, şöhretli olamaz ama herkes iyi insan olabilir. Yani yaratılıştan insan özürlü de yaratılsa iyi insan olabilir. Yani akıl sağlığı hariç tabii. Bu nedenle iyi insan olma konusunda kainatta adil bir yarış var. Ve bu yarışta da Allah zengin olana, güçlü olana, meşhur olana göre değil, iyi insan olmaya göre bu yarışı kazandırıyor. O halde yarış adil bir yarış. Dünyadaki yarış. Bu nedenle iyi insan olmayı hedeflemesi lazım bir insanın hayatında. Yani yüksek hedef, yüksek ideal olarak hayatında, ego ideal olarak iyi insan olarak hedeflemesi lazım. Şimdi evlilikte de, kadın erkek ilişkilerinde, anne baba çocuk ilişkilerinde, eğer ailede bir baskın duygu bu varsa, yani ailede dominant konu nedir ona bakıyoruz. Aile değerlendirme ölçeği var, ADDÜ diye bir ölçek veriliyor. O ölçekte çeşitli aile içi iletişime bakılıyor. Aile içerisindeki dominant konular nelerdir vesaire sorular var onunla ilgili. Ona baktığımızda ailede önem ve öncelik sıralaması nedir? Yani o ailede en çok konuşulan konu mesela para mı, şöhret mi? En çok konuşulan konu mal mülk sahibi olmak mı? En çok konuşulan konu meşhur olmak mı? En çok konuşulan konu fiziksel görünüm mü? İşte moda mı? Ne konuşuluyor? Ona

taraflar özgür. İstediği zaman geliyor gidiyor, istediği zaman yatıyor, istediği zaman kalkıyor. Hesap verme yönünden çok fazla sorumluluk almıyor. Ama evlendikten sonra artık hem özgür olacağım hem evli olacağım diyorsa mesela, özellikle erkekler, bu mümkün değil, yürümüyor. Yani evde karısına karşı bir sorumluluğu var. İstediği zaman bu gece gelmiyorum diyemez. Yani hiçbir kadın bunu kabullenemez. Yani en azından önceden haber verir, izin alır, gerekçesini söyler, ona göre gider. Bu bir sorumluluktur. Eğer buna hazır değilse birisi, ben istediğim zaman giderim, istediğim zaman gelirim diyorsa evliliği yapamaz. O zaman evlenmeyin diyoruz. Yani bu evlilik sorumluluğunun olmadığını gösteriyor. Yani sorumluluk azlığı olan kişi evliliği yapamıyor. Ya evliliğe girdikten sonra artık kişi evliliğin yüksek sorumluluğunu hissedecek. Bir kriz olduğunda hemen gemiyi terk ediyorum diyemez. Artık gemi okyanusa açılmış, o kadar basit değil. Bu sorumluluğu taşıması evliliğin ciddiyetini biliyor demektir. Bu nedenle evlenmeden önce gençlere gözünüzü dört açın diyoruz. Evlendikten sonra yarım açın diyoruz. Evlendikten sonra sorumluluk yüksek. Kusur ararsanız huzur olmaz. Yani büyük hata yapmadıkça artık kusur odaklı değil, daha çok yapıcı bir çözüm odaklı hareket etmek gerekiyor. Yani sorumluluk duygusu evlilikte bu nedenle çok önemli ve yani bu duyguyu taşıyan bir anne babanın çocuğuna da geçiyor bu sorumluluk hissi. Çocuğumu sorumlu yetiştirmek istiyorum. Benim çocuğum çok sorumsuz diyorsa bir anne baba, orada bir sorumsuz bir model arayın. Yani baba sorumsuzsa çocuk da rol model kimi seçiyor? Anneyi babayı seçiyor. Baba sorumluluk almıyor, yalan söylüyor. Verdiği sözde durmuyor. İşi ucuyla yapıyor. Böyle bir durumda çocuk da bunu örnek alır. Bir anne baba sorumluluk duygusu varsa, sözünde duruyorsa, prensiplerle hareket ediyorsa, yapamayacağı bir sözü vermiyorsa, bu gibi bu sorumlulukla taşıyorsa, yani çocuğa saatlerce sorumluluk duygusu budur konferansı vermeye lüzum yok. Bu çocuk onu rol model olarak anneyi babayı alacak, onu modelleyecek ve o davranışları içselleştirecek. Bu nedenle sorumluluk duygusu taşımayan kimseyle evlenmek çok tehlikeli. Farkındalık, öz bilinç olarak da tanımlayacağımız kişinin kendini tanıması. Kendinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini farkına varması, ki buna psikolojide mindfulness deniyor. Yani kendi zihinsel yapısının farkına varması kişinin. Ne benim için önemli, ne önemsiz. Yani bu şuna benziyor, bir harita düşünün. Haritada bir yere gideceksiniz, araştırıyorsunuz haritada. O gideceğiniz yeri bulmak istiyorsanız önce nerede bulunduğunuzu bilmeniz lazım. Önce ben şuradayım diye bilmezseniz gideceğiniz yeri bulamazsınız. Sorumluluk duygusunun alanlarına göre değişiyor. Şimdi kişinin manevi sorumluluk derken varoluşsal bir sorumluluk vardır insanın. Ben kimim, neden yaratıldım, neden taş toprak değilim, kedi, köpek, kuş, ağaç değilim de insanım. Bu soruları sorabilme özelliği, ki buna hatta metakognisyon geni diye genlerden bahsediliyor. 4 tane gen var. Bunlar birisi anlamlılık geni. Tek canlılar içerisindeki tek varlık anlam arayışı içinde. Neden diye soruyor, niçin varım diye soruyor. Yani diğer hiçbir canlı varoluş sorgulaması yapmaz. Bunun genetik kodu, metakognisyon denilen genetik kodundan söz ediliyor. İkincisi, insanda var olan genetik kodu, yeniliği arama geni var insanda. Diğer canlılarda novelty screening gen diye geçen bir gen bu. Bu gen ne olduğu için insanda evini aynı şekilde yapmıyor. Mesela örümcek 1000 sene önceki gibi yapıyor ağını, evini. İnsan o şekilde değil. İnsan evini farklı yapıyor. İnsanda diğer canlılardan farklı olarak, yani insanlarda ortak diğer bir gen var. Zaman algısıyla ilgili gen. Gelmişi ve geçmişi tek algılayan canlı insan. Yarın ne olacak diyor. Geçmişte bana şu oldu diyor. Halbuki karnı toksa bir hayvan için şey bitmiştir. Zaman diye bir şey yoktur. Zaman kavramı yok. Anı yaşar hayvan. Ama insan gelecek projeksiyonu geliştirir. Geçmişle ilgili birikimlerini sorgular. Tarih kavramı vardır insanda. Bu insanda diğer de ölüm algılar insan. Öleceğinin farkındadır. Bütün bunlar insanı diğer canlılardan ayıran özellikler ve insanı insan yapan genlerin olmadığı genetik yapı şeydir. Ruhsuz bir insan gibi oluyor. Ve bu tarzdaki insanlar zaten mesela ev kavram geliştiremiyor bu insanlar. Yemek içmek üremenin dışında bir şey olmuyor. Bu hayvansal seviyede kalan bir davranıştır. Evliliğe dönersek, şimdi evlilikte de insan temel ihtiyaçların ötesinde evlilikte soyut ihtiyaçlar var. Soyut hedefler var. Yani kişinin kendinin farkına varması bu nedenle çok önemli. Yani evliliğin ne olduğunu

0: anlayabilmesi için empati yapabilmesi lazım. Empati yapabilmesi de yani evlilikteki en önemli, en çok ihmal edilen ama en çok önemli olan duygu, empati duygusu. Yani bütün bunları geliştirebilmesi gerekiyor. Evlilikte sorumluluk, farkındalık bu açıdan yani kişinin kendini sorgulayabilmesi, öz eleştiri yapabilmesi ya davranışlarının farkına varabilmesi insanlık gelişmişlikle yakından ilgili.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Helali haram, balı zehir eder öfke. Nereden geldiği bilinmeyen bir kurşun gibidir. Haince saplanıverir yüreğimize. Gözlerimizin feri söner, çehremiz değişiverir ve adeta bizi biz olmaktan çıkarıp kahreder öfke. Farkında mıyız? Öfkenin adımlarını hep pişmanlık takip eder. Biliriz, azıcık dursak, azıcık gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alsak, pişmanlığın o en baştaki çelimsiz vücudu irileşip kendini gösterecek. İşte o vakit vazgeçeceğiz kırıp dökmekten. Biliriz ki o zaman öfkenin deliye dönen gözleri, insanı kendinden geçiren, haddi aşan sözleri yerine ılık bir serinliğe bırakıverecek. Öfke basireti bağlar, hakikatin üzerine örter ve öfkeli bir insan objektif değerlendirme yapamaz. Öfke, düşünce sistemini bozduğu gibi mide ve bağırsak rahatsızlıkları, baş ağrıları, ayrıca kan damarlarının ani daralmasına ve tansiyon yükselmesine bağlı olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına da sebep olur. Farkında mıyız? Öfkeli insan kendine verdiği zararın yanı sıra çevresine de zarar verir. Söz gelimi, öfke ve saldırganlık şeklinde meydana gelen aile içi çatışmalarda çocuklar olumsuz etkilenmektedir. Bu büyük bir vebaldir. Kin, öfke, akli fonksiyonları perdeleyen, olayları sağlıklı değerlendirmekten, doğru karar vermekten alıkoyan bir olgudur. Böyle bir durumda insanın Allah'ın istediği ölçüler içinde kalması zordur. Bu konuda Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresi 134. ayeti kerimede, onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenler, Allah iyilik edenleri sever buyurarak inananların öfkelerini yendiğini belirtmiştir. Belli durumlarda insanın öfkelenmesi yaratılışından kaynaklanan bir davranış olsa bile mümin bu öfkesini sürdüremez. Kin ve öfkenin kendisini yönetmesine izin vermez. Öfke ve kinden Allah'a sığınır. Birçok insan bir anlık öfke sonunda tamiri mümkün olmayan hüsranlar yaşayarak hayatının seyrini değiştirecek pişmanlıklar yaşamış ve ömürlerin geri kalanını hapishanede geçirmek zorunda kalmıştır. O halde öfke kontrolü karşımızdakinden çok

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de topuk dikeninden bahsetmeye devam edeceğiz. Belirtilerinde kalmıştık en son. Topuk dikeninin belirtileri nelerdir? Topuk dikeni sıklıkla herhangi bir belirti vermez. Genellikle ilk aşamada diğer ortopedik rahatsızlıklara benzer belirtiler gösterebilir. En sık karşılaştığımız topuk dikeni belirtisi özellikle sabah ayağa kalkıldığı anda oluşan ağrıdır. Ağrı yere basıldığında

araştırmaktadır. Daha da ağır hastalarda bu ağrılar dinlenme halinde bile devam etmektedir. Ayakta hareket halindeyken belli bir süre sonra hissedilmez duruma gelen ağrı, dinlenmek için oturulduğunda şiddetli şekilde ortaya çıkabilmektedir. Yine çok uzun süre hareket etmek, yürümek de ayak tabanına baskı yaptığından dolayı ağrıyı arttırmaktadır. Yine böyle durumda ortaya çıkan ağrı istirahat halinde de devam eder. Yani hiç aralıksız olarak hem yürüme esnasında hem de istirahat halinde devam eden bir ağrıdan bahsediyoruz. Genel olarak ağrının nedeni topuk dikeni dediğimiz kemik çıkıntısı değildir. Bununla ilişkili olan yumuşak doku yaralanmasıdır. İlerlemiş topuk dikeni vakalarında ağrı ile birlikte topuk görünümünde bozukluklar da görülebilmektedir. Yine topukta meydana gelen batma hissi de bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Topuk bölgesine dokunulunca hissedilen kemikleşmiş doku ve şişlikler topuk dikenine işaret eden diğer belirtilerdir. Topuk dikeninde görülen diğer belirtileri sıralayacak olursak, topuk önünde inflamasyon ve şişlik, etkilenen bölgede ve çevresinde ısı artışı, topuk altında küçük çıplak gözle görülebilen kemik benzeri çıkıntı, çıplak ayakla yürümeyi zorlaştıran topuk altında oluşan hassasiyet, ayak tabanının ani gerilmesiyle ağrı, parmak uçlarına basmakta veya merdivenleri çıkmakta zorluk çekme, aşil tendonunda yani topuğun hemen arkasındaki oyuntuda bulunan bağ dokusunda ve baldırlarda yani alt bacakta hassasiyet ve ağrı bulunmaktadır. Direkt olarak topuktan başlayan ağrı olur. Başka bir bölgeden ayağa doğru yayılmaz. Tekrar belirtmek isterim. Topuk dikeni ağrıları tamamen bölgesel olan ve batma hissiyle birlikte ortaya çıkan ağrılardır. Topuk dikeni yürüyüş bozukluklarına da yol açmaktadır. Bunlar yalpalayarak ve içe doğru basarak yürüme gibi sorunları da beraberinde getirmektedirler. Bütün bunların dışında topuk dikeni tedavi edilmediği takdirde yaşanan yürüyüş bozukluğu ile beraber ayak, diz, kalça ve sırt problemleri de yaşanabilmektedir. Belirtmek isterim ki bu saymış olduğum belirtiler topuk dikeni olan kişilerde görülebileceği gibi bazen topuk dikeni olan kişilerde hiçbir belirti de ortada olmayabiliyor. Bunu mutlaka unutmamak gerekir. Yani hiç belirti vermeden de topuk dikeni tesadüfen yapılan bir işlemde veya bir görüntüleme yönteminde tespit edilebilmektedir. Sevgili dinleyiciler, topuk dikeninde görülen belirtileri saydık. Peki topuk dikeninde görülen şikayetleri henüz doktora gitmeden önce hafifletmenin yolları var mıdır? Bunlara bakacak olursak, ayak tabanına yük binmemesi için ayak tabanına düşen ağırlığı hafifletmek için koltuk değneği kullanılabilir. En az bir hafta boyunca dinlenilerek ayak tabanındaki ödem ve inflamasyon azaltılabilir. Yine inflamasyonu azaltmak amacıyla ağrılı bölgeye buz uygulaması yapılabilir. Yine o bölgeye masaj yapmak da ağrıya iyi gelmektedir. Bunun dışında ayağı destekleyici silikon tabanlık, yumuşak tabanlı kaliteli ayakkabılar da giyilebilmektedir. Ayak bileklerine ve ayaklardaki esnek ve güçlü kasları korumak, güçlendirmek bazı topuk ağrısını önlemeye yardımcı olabilmektedir. Bunun dışında egzersiz yapmadan önce eklemler mutlaka gerilmeli ve esnetilmeli. Böylece spor yaralanması söz konusu olamaz. Özellikle de vurgulamak istediğim sağlıklı kilonun korunması topuk dikenlerin önlenmesinde etkilidir. Aşırı kilo topuk dikeni oluşumunda önemli rol üstlenmektedir. Peki topuk dikeninin tanısı nasıl konulur? Hastanın tıbbi hikayesiyle tipik olarak topuk dikeninden şüphelenilir. Yine evde kullanılan yumuşak tabanlı terlikler topuk dikeni tanısında da çok önemlidir. Çünkü hasta kendince çözüm bulmuş, çıplak ayakla ve sert tabana ait terliklerle yürümekten sakınmaya başlamıştır kendisini. Yumuşak tabanlı terliklerde hasta rahat etmektedir. Topuk dikeni eğer ileri evredeyse doktor tarafından yapılan muayene ile tanı konulabilir zaten. Muayene sırasında topuğunun altına bastırıldığında ağrı hissediliyorsa görüntüleme tetkikleri istenmektedir. Görüntüleme yöntemleri tanıda destekleyicidirler. Basit bir röntgen ile de tanı konulabilir. Röntgende topuk kemiğinde bir çıkıntı görülmesiyle teşhis edilir. Bazı insanlarda hiçbir belirti görülmediği için topuk dikeni sadece başka bir nedenden dolayı röntgen çekilmesiyle de keşfedilebilmektedir. Röntgende çıkan bu çıkıntı topuğun altında ve çevresinde ağrı ile kendini

0: hissettirir. Sivri uçlu topuk dikeni büyüdükçe topuğun yumuşak, yağlı dokusunu yok etmeye başlar. Ayrıca MR ve bazen ultrason görüntüleme ile taban zarındaki ödem ve kalınlaşma tespit edilerek görüntülenebilmektedir. Bu kapsamda topuk dikeni teşhisi konulması durumunda hastaya ilk olarak ağrıya neden olan aktivitelerden uzak durması önerilmektedir. Özellikle belirtmek istediğim önemli bir nokta var ki, ayak altı ağrısı ve topuk dikeni iltihaplı omurga romatizmasının ilk belirtisi de olabilmektedir. Ayrıca fibromiyaljisi sendromu olan hastalarda da görülebilmektedir. Özellikle topuk arkasında ağrı varsa ve tedaviye dirençli ise fibromiyaljisi sendromu akla getirilmeli ve mutlaka araştırılmalıdır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde topuk dikeninin tedavisinden bahsedeceğim. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: efendim, insan bu dünyaya boş yere gelmemiştir. Bir anlam arayışı söz konusudur. Bir maksat, bir varoluş çabası, bir insanlık telaşı. Hayat, toplumun bize verdiği ödevlerden, iş yerimizin yükümlülüklerinden, evlilikten, çoluk çocuklarımızla birlikte olmaktan, sosyal ve siyasal sorumluluklardan ibaret değil. Allah'ın insanda bir hakkı var. Enbiya suresi 16. ayetle Kur'an-ı Kerim sesleniyor. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Evet, insan bir oyun ve eğlence olsun diye yaratılmamış, dünyaya yemek, içmek, yatmak, uyumak, gönül eğlendirmek ya da koşturmak, sadece çalışmak, didinmek, yıpranmak için gelmemiştir. İnsan bir maksatla yaratılmıştır. Çünkü insan irade sahibidir. İnsan akıllıdır, bilinçlidir ve kendi kendinin farkına varabilen yegane varlıktır. Değerli dostlar, bugün üç kavram üzerinde duracağız. Daha doğrusu temelde bir kavram. Allah'ın insana yüklediği sorumlulukları teknik olarak ifade eden bir kavram. Ne diyordu Ahzab suresi? Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. 72. ayet. İşte o yükü yüklenen insana Allah'ın verdiği vazifeleri ifade eden bir kavram. Farz kavramı. Efendim, farz özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan işler, sorumluluklar ya da ibadetlerdir. Ama farz kelimesinin bir de köken anlamı var. Farz, kertik, çentik gibi bir anlam taşıyor. Ama gerek, gereklilik, dini ve ahlaki zorunluluk anlamı da bu anlamın önünde ve yaygın. Mesela namaz kılmak bir farz. Yani bir Müslüman için namaz kılmamak günah. Ya da zekat vermek farz. Tıpkı oruç tutmak gibi. Gene hacca gitmek farz. Hak ve hakikat yolunda mücadele etmek gibi. Bununla birlikte iki tamlamamız var. Farz kelimesiyle kurulan. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye. Efendim, farz-ı ayn, herkesin yapmakla yükümlü olduğu emirlerdir. Örneğin oruç tutmak, yalan söylememek, zina yapmamak gibi. Farz-ı kifaye ise kimi mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı emirlerdir. Örneğin cenaze namazı kılmak ya da hafız olmak gibi. Tabii farz deyince sadece İslam'ın beş farzını anlamamak gerek. Eğer insan kabul etmiş, inanmışsa kendisine bir kitap olarak gönderilen Kur'an'ın tümünden sorumludur ve Kur'an'ı okumak, anlamak, anlatmak ve yaşamak farzdır. Farz, hakikatin yolundan gitmektir. Hakkı bilmek, özelde Müslümanlar için, genelde insanlık için bir farzdır, bir vaciptir, bir sorumluluktur, bir gerekliliktir, bir insanlık borcudur. O nedenle Rabbimizin bizden istediklerini ve istemediklerine azami dikkat etmeliyiz. Yüzümüzü ona çevirmeliyiz. İyiliğin, güzelliğin, adaletin, dürüstlüğün neferleri olmalıyız. Hakkı tutup kaldırmalıyız. Efendim, farzdan bahsettik ve bir kelime olarak farzdan ve farzın bizim için değer ve öneminden. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Sensizliğin son hazan. Bakarken pencereden sonbahar. Göreceksin beni. Başlamadan bitmiş. Yeşermeden solmuş.

nasıl anlatayım içimdeki seni? Seni sana nasıl tarif edeyim? Bilemiyorum. Sadece sensizliğim ortak yalnızlığım. Gözlerim gözlerinde.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Katı yiyecekleri yemek, sıvıları içmek ve vücudun ürettiği tükürük ve mukusu yutmak için günde yüzlerce kez yutma işlevi gerçekleştirilir. Yutma eylemi oldukça karmaşıktır. Alınan gıdanın çiğnenmesiyle başlayan bu eylem, çiğnenen gıdaların ağız içinde mukusla karıştırılmasıyla belli bir aşamaya getirilir. Ardından dille ağız gerisine doğru itilir ve nihayet belli kas ve sinirlerin yardımıyla yemek borusu ve mideye ilerletilir. Böylelikle yutma eylemi tamamlanmış ve sindirim aşamasına girmiş olur. Vücudumuzda bizim yönetmediğimiz ne kadar çok eylemi yaşarız. Hatta birçoğumuz bunu bilmeyiz bile. İşte yutma eylemi de bunlardan biridir. Farkında mıyız? Yutma sırasında dil sert damağa dayanarak lokmalar üzerine yavaş yavaş önden arkaya doğru basınç yapmak suretiyle onların arkaya ve aşağıya yutağa kaymasını sağlamakla görevlidir. Bu yutmanın iradeli safhasıdır. Lokmanın mideye gönderilmesinden sonra artık süreç otomatik hareketlerle devam eder. Yemek yemede bile irademiz bu kadardır. Ondan sonra mide ve bağırsaklarda olanlara hiçbir iradi katkımız yoktur. Hepsi Yüce Rabbimizin ilahi lütfuyla gerçekleştirilir. Bütün organlar akıl ve bilgiden, güç ve iradeden yoksun olmasına rağmen kusursuz bir şekilde çalışırlar. Farkında mıyız? Bu sürecin kesintiye uğraması, yutma güçlüğünün oluşmasına neden olur ki, bu da birçok hastalığın yaşanmasına neden olabilir. Yemek yerken zaman zaman tıkanarak yutma zorluğu çekebilmekteyiz. Ancak sağlıklı bireyler olarak kısa süreli yaşadığımız bu sorunda bile yutmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamız pek de zor değildir. Yutmanın, yutabilmenin ne kadar hayati bir eylem olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle, güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: yine bir intikam.
1: Sana değmez,
2: sana değmez.
3: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

0: alışırım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Adi FM'de canlı performans.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de canlı performans. Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.
1: Adana yolunda bir sabah vakti. Irgat türküler işitirsen kamyon dolusu ve bir gurbet çoğalırsa turunç kokusu, bil ki sana ağlamakta, seni özlemekteyim. Bir yanda nar çiçeği umutlar, bir yanda zakkum acısı ayrılık. Soğuk bir namlu ağzı gibi apansız yakarsa kıvırcık saçlarındaki her siyah teli. Ve yarına çeyrek kala 12'yi vurursa büyük saat kulesi. Bici Hazret Ana, bil ki sana dönmekteyim. Çukur

anam ah. Burada paraya Allah diyorlar. Aslanı çakala boğduruyorlar. Yiğidim, koçum dediğin, canından çok sevdiğin oğlunu adam yerine koymuyorlar. Halbuki adam gibi adam olur Toros delikanlısı demiştin. Yüreği pabuk misali ak, kavgası esmer ve sıcak. Gözü kara, sevdası kara, cesur olur, mert olur. Belanın başına dert, zalimlere sert olur demiştin. Adımını atmaz namert köşküne, yalan dolan bilmez, ağlayana gülmez. Allah bir, Muhammed, Ali aşkına eğilip bükülmez demiştin. Eğilmedin. Kimse bükemedi delikanlı bileğimi. Hayatlar yutan bu şehirde, yoksul ve arkasız olsam da boynum bükük değil. Bize böyle zulmedenler Allah'tan büyük değil dayı. Namertlerin gözünü toprak doyursun. Bir lokmalarını yediysem haram olsun. Haram olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Radyo FM. İsterseniz radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Hekimimi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
9: En yakın hastane nerede?
10: Oradan bağışında bulmak istiyorum.
11: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: sen, saçlarına yar değişmem. Kimseye asla sen kadar başka, canımdan fazla sevmedim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

diyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al.

tek kelime etmesem diyorum. Ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan?

duygusal çocukluğumda, içimde dolmayan derin boşluğumda. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok

0: sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik, hem karanlık, bu kadarı fazla. Üstümü de örtme, bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın? Bilmiyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Saniye lütfen. 14.
2: 14.
3: 15 11.
2: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet müdürlüğünden arayabiliriz.

0: Teşekkür ederim.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.